Dirifebiz kışta gelmez Zizval olacak dağdaşlığı Mingara desnada Gal ure desav semtuare Vars kulave bisita Gerde tuari damat üldes